0: Cibeldük.
1: Cibeldük. Cibeldük. Cibeldük.
2: Radyo, radyo.
0: Cibeldük.
1: Cibeldük. Cibeldük.
0: Cibeldük. Derek.
1: Duk. Cibeldük.
2: Cibeldük.
0: Чипельдук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
0: Чипельдук.